0: mı diyor?
1: Beğenmez.
0: Eğer
2: sence ki de Facebook'ta konca kalmış ki Koçuzda
0: sak sak
2: Ne dost bir cüz bir vay Koçuzda
3: Fingerde kalk
2: Kendi my ass
3: Rizalog
2: boy
3: This is
2: Beğenmez.
3: Beğenmez.